Evet, onlar hep... Şimdi kaçırıyoruz. Güzel kampanyayı yapın sevgili.